0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. İbrahim Hamazov'un klarineti eşliğinde ve bir Kırcali oyun havasıyla hepinize programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü programımıza Mendili Serdim Tele, Yarimi Verdiler Ele başlığını verdik ve bu konserimizi Kırcali Tiyatrosu ses sanatçılarından Mümin Ali Müminaliyev'e adadık. Kendisini kısa zaman önce kaybettik, sevgi, saygı ve rahmetle anarken onun sesinden türkülerle bugün güzel bir konserle huzurunuzda olacağız. Mikrofon başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda Sergey Vardavar yanla birlikte bizler efendim sizlere güzel dakikalar yaşatacağız ve Mümin Ali Müminaliyev'i anacağız. Konsere ismini verdiğimiz türküyle başlıyoruz. Mendili serdim tele, yarimi verdiler ele.

Sevgili dinleyiciler, Kuşkusuz Bulgaristan Radyosu'nun en çok dinlenen programlar arasında konserlerdir. Sabah konserlerimiz, hafta sonu konserlerimiz. Neden? Çünkü bu konserlerde birbirinden güzel türküler var. Ve birbirinden güzel sesler var. Bu seslerden bir tanesi de Mümin Ali Müminaliyev. Kendisi uzun yıllar Kırcalı'da yaşadı. Kendisiyle yıllar önce

Öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirmiştik ama ne yazık ki oturup sohbet etme imkanımız olmadı. Bugün onun sesinden türkülerimizi dinletmeye devam ediyoruz ve sırada güzel bir Hatice'm türkümüz var.

Bulgaristan Radyosu'nun programlarını eşsiz kılan tabii ki türküler ve onları seslendiren ses sanatçılarıdır. Ülke çapında bulunan tiyatrolarımız Razgrad, Şumen, Türk estrad tiyatroları önce Haskova daha sonra Kırcalı'ya aktarılan Kırcalı'ya geçen Kırcalı estrad tiyatrosunda çalışan ses sanatçılarımızın her biri eşine benzeri yoktur sevgili dinleyiciler. Gerek türküleriyle, gerek sesleriyle, gerek bölgeye has seslendirdikleri eserleriyle birlikte. Ve söz konusu ses sanatçılarımız yıl boyunca çalışıp köy köy gezip turnelere katılınca yaz aylarında izine çıkmak değil de Bulgaristan Radyosu'na, o dönemlerde Sofya Radyosu'na gelip Sofya Radyosu'nun birinci stüdyosunda türküler yazmak, türküleri kaydetmektir amaçları. Ve iyi ki yapmışlar o dönemlerde bunu. Bilmiyorum bu fikir kime ait ama gerek Dimitar Dinev, gerek Boyan Nankov, gerek Turgut Şinikar bu davaya baş eğmiş, bu davaya efendim böyle sarılmış ve birçok ses sanatçımızı Bulgaristan Radyosu'na davet edip onların türkülerini kayda almıştır. Ve Kırcalı Tiyatrosu'ndan değerli ses sanatçılarından bir tanesi de Mümin Ali Mümin Aliyev. Bugün onun türkülerini dinletiyoruz efendim.

Sevgili dinleyiciler, ses sanatçılarımızı anlatırken her biri gerek tiyatroda çalışırken orada tiyatrodaki orkestra eşliğinde seslendirmiş bu türküleri. Bazıları ise Bulgaristan Radyosu'nda gelip saz ve buradaki söz ustalarla birlikte çalışmış. Ama Mümin Ali Müminaliyev'in şöyle bir özelliği var. Anlaşılan Dimitar Dinev geçen sene oğlu Boris Dinev geldiğinde anlatmıştı. Kırcalı Tiyatrosu'na gidip kayıtları orada yapmışlar. Ve Mümin Ali Müminaliyev Kırcalı Tiyatrosu'nun orkestrası eşliğinde seslendirmiş. Bugün sizler için fonotekten, arşivden getirdiğimiz bantlarda her birinde Mümin Ali Müminaliyev Kırcalı Tiyatrosu orkestrası eşliğinde yazıyor. Bu kayıtlar 1965-1975 yılları arasında yapılmıştır ve onun sesinden bir türküyü daha dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, mendili serdim tele, yarimi verdiler ele başlığını verdiğimiz konserimizi dinliyorsunuz. Bu konserimizde Mümin Ali Mümin Aliyev'den eserler, türküler, şarkılar dinletiyoruz, dinliyoruz hep beraber. Genelde Mümin Ali Mümin Aliyev'i dinletirken böyle hep neşeli, hep böyle güzel oyun havaları eşliğinde söyler türkülerini. Bundan dolayı da konserimize başlarken İbrahim Hamazov'un klarinetini seçtik ve müzisyen olan arkadaşımız Sergey de özellikle Kırcali oyun havasını seçti programımızın giriş müziği olarak. Ve bu türküleri sizler de bizim kadar sevdiğinizi inanarak efendim sizin kahvenize, sohbetinize, güzel gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, söz verdiğimiz gibi güzel türkülerimizi sizlerle paylaşıyoruz, beraber dinliyoruz. Bulgaristan Radyosu'nun eşi benzeri olmayan arşivinde çok türkü, çok şarkı var. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde iki defa bizlerdeki sistem böyle çökünce biz türkülerimizi, şarkılarımızı kaybettik ve ne yazık ki uzun bir aradan sonra bizler teker teker bunları kazandırmak zorunda kaldık. Ve artık bantlarımızı getirerek bizler uzun zamandır dinletmediğimiz, dinletemediğimiz türküleri, şarkıları sizlere dinletiyoruz. Bu türkülerden bazıları da Kırcalı Tiyatrosu çok değerli ses sanatçılarından Mümin Ali'ye ait.

Gel bize konuşalım dedi türküsünde Mümin Ali Mümin Aliyev. Söz verdiğimiz gibi birbirinden güzel türküleri dinletiyoruz. Peki türküler, şarkılar bizim arşivimizde, bizim fonotekimizde nasıl birikmiş? Sevgili dinleyiciler, bu konuyu çok seviyorum ve yeri geldiğinde anlatıyorum. Dönem dönem dediğim gibi Türk tiyatrolarından ses sanatçılarımız gelip burada kayıt yapmışlar. Bir yaz, iki yaz, işte burada 10 gün, 15 gün kalıp türkülerini burada kayıt etmişler orkestra eşliğinde. Bazı ses sanatçılarımız için ise bölge bölge böyle türkü yarışmaları olmuş ve en fazla da Dimitar Dinev ve Turgut Şinikar gidip bu yarışmalarda yer almış jüride ve güzel sesleri seçmiş, oradaki türküleri alıp orada gördükleri genç sanatçıları radyomuza davet etmişler. Zaman zaman gerek Türkiye'den, gerek yurt dışından, gerek Bulgaristan çapından "Benim orada türkülerim vardı" diyenler oluyor. Bazılarını bulabiliyoruz, bazılarını bulamıyoruz. Kayıt mı yapılmadı, bilemiyoruz. Zamana mı uğradı ve bazı türküler ortaya çıkamıyor. Ama bizler aramaya da devam ediyoruz. Ama bugün Mümin Ali Mümin Aliyev'in türkülerini dinletiyoruz efendim. Hep beraber.

Bugün size dinlettiğimiz türkülerin bazıları çok iyi bilinen, zaman zaman istek alınan, sık sık programlarımızda dinlettiğimiz türkülerdir. Bazıları ise hiç gün ışığına çıkmamış ve bu da işin en güzel tarafıdır. Tabii ki burada birçok insanın, birçok arkadaşımızın işi, çabası vardır. Önce bizim bu türküleri bulup, daha sonra fonotekte araştırıp, onlardan rica edip ve daha sonra Sofya dışında muhafaza edildikleri yerden getirilip bantlar teker teker aktarılıyor. Sık sık da söylüyorum, bazı bantlar böyle içi kutunun içinden çıkarıldığı zaman bırr diye akıp gidiyor. Yani o bantlardan geri hiçbir şey kalmıyor. Ne yazık ki zamana yenilmişler. Bazı bantları kurtarıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz ve bizler bunları korumaya devam edeceğimize sizlere söz veriyoruz efendim.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Mendili serdim tele, yarimi verdiler ele dedik bu konserimize ve konserimizin başında Kırcali oyun havasını seslendiren klarnet ustası İbrahim Hamazov'la başladık sevgili dinleyiciler. Hatice'm türküsü vardı, Ayşem vardı, Fatime'yi de dinledik. Gördüğünüz, duyduğunuz gibi türkülerin her biri çok özel, çok güzel. Bütün Hatice'lere, bütün Ayşe'lere, bütün Fatime'lere armağan ediyoruz. Bilmiyorum ses sanatçılarımız bu türküleri söylerken, eserlerini söylerken arkada onlara eşlik eden sazları, klarnetleri, darbukaları, utları duyabiliyor musunuz bilmiyorum. O dönemin en ünlü saz ustaları, en ünlü akordeon ustaları, en ünlü klarnet ustaları işe alınıp tiyatroda çalışmıştır. Mesela Şumen Tiyatrosu'ndan Mehmet Felakov'un klarnetine hayranım. Sık sık onun oyun havalarını da dinletiyoruz. Kısa zaman önce sevgili Emel Tabakova ile konuşmuştuk. Sevgili ses sanatçımız Emel Tabak'la kendisi Mehmet Felakov'la çalıştığını anlatmıştı. Ve Mehmet Felakov'un Vrbitsa doğumlu olduğunu da söylemişti. Bazı ses sanatçılarımızın isimlerini biliyoruz. Onlara eşlik eden saz ustalarını bilmiyoruz ne yazık ki. Ama duyduğunuz, gördüğünüz gibi onların icraları da muhteşemdir.

Sevgili dinleyiciler, güzel bir konserimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün türküleriyle, eserleriyle Kırcalı Tiyatrosu'nun çok değerli ses sanatçısı Mümin Aliyev'in türkülerini hep beraber dinledik, dinlettik. Mendili serdim tele, yarimi verdiler ele başlığını verdik ve ilk türkümüz bu oldu. Ama Mümin Aliyev'in çok değerli bir eseri de vardır. Tabii ki Kırcalı olunca Kırcalı pazarını da dinletmeden geçemeyeceğiz. Bugünlük bu kadar diyerek türküler kadar güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunacağız. Ardından Bedri Halis Aile Saati programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Başbakan Radev, Bulgaristan vatandaşları mantıklı fiyatlandırma süreçlerini hak ediyor dedi. İşverenler önerilen fiyat düzenlemelerinden memnun değil. Mesut Ruşit, ilerici Bulgaristan milletvekili olarak yemin etti. Bugün Bulgar Dili ve Edebiyatı dersinden lise bitirme sınavı oldu.

Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede Bulgaristan vatandaşları kaliteli gıdayı hak ediyor. Şeffaf ve mantıklı fiyatlandırma süreçlerini hak ediyorlar açıklamasında bulundu. Bu toplantı hükümetin fiyat artışlarını sınırlamak ve fiyatlandırmada şeffaflığı artırmak için önlemler formüle etme ve uygulama konusundaki genel yaklaşımının bir parçası olarak gerçekleşti. Yasaların Alman uygulamalarından esinlenerek oluşturulduğunu açıklayan Başbakan, Almanya'dan ne daha fazlasını ne de daha azını istiyoruz. Almanya'da olduğu gibi biz de ülkemizde bu sürecin netleştirilmesini istiyoruz dedi. Perakende sektörünün temsilcilerine hitap eden Başbakan Rumen Radev, eminim ki hepimiz kendi rolümüzün farkındasınız ve çeşitli nedenlerle azalan satın alma gücünün yaşandığı bu zorlu dönemde Bulgaristan vatandaşlarına karşı sosyal sorumluluk üstlenmeye hazırsınız ifadelerini kullandı. Rumen Radev hükümetinin yüksek fiyatlara karşı hazırladığı yeni yasal düzenlemeler, üçlü işbirliği ulusal konseyi toplantısında işverenler ve sendikaları karşı karşıya getirdi. İş dünyası düzenlemelere mevcut halleriyle destek vermeyeceklerini belirtirken adil fiyat gibi net olmayan kavramların tüketicilere somut fayda sağlamaktan çok ilave idari yük oluşturabileceği uyarısında bulundu. Sendika temsilcileri ise Halk Meclisi'ne ilerici Bulgaristan tarafından sunulan iki yasa tasarısına destek verdi. Söz konusu tasarılar rekabeti koruma yasasıyla tüketiciyi koruma yasasında değişiklik yapılmasını öngörüyor. Betya'nın haberine göre yasa tasarılarının amacı spekülasyon, haksız yüksek kar marjları veya tüketicilere zarar veren piyasa davranışlarına ilişkin şüpheler ortaya çıktığında devletin müdahale araçlarını arttırmaktır. Mesut Erdinç Ruşit Turizm Bakanı olarak göreve gelen İlin Dimitrov'un yerine ilerici Bulgaristan listesinden milletvekili olarak yemin etti. Betya'nın bildirdiği üzere Ruşit Varna'dan milletvekili olarak parlamentoya girdi. Oturumun başında Halk Meclisi Başkanı Mikhayla Dotsova bugünden itibaren biyometrik verilerle oy kullanacağız ve kayıt yaptıracağız sözlerini kullandı. Parlamentoda çoğunluk muhalefetin sunduğu dinleme ve geçici komisyon kurulması önerilerini reddetti. Milletvekilleri Vazirajdane Partisi'nin Karadeniz kıyısında faaliyet gösteren Ukraynalı bir suç örgütüne ilişkin İçişleri Bakanı'nın dinlenmesi talebini de kabul etmedi. Halk Meclisi ayrıca Prodoljam ve Promyanata Partisi'nin yargı sistemindeki en çok dile getirilen nüfus ağırlarıyla ilgili gerekçeleri açıklığa kavuşturmak için yeni bir geçici komisyon kurulması önerisini de reddetti. Bulgaristan'da 783 okulda bugün 20 Mayıs'ta 12. sınıf öğrencileri için Bulgar Dili ve Edebiyatı dersinden lise bitirme devlet sınavı yapıldı. 53 binin üzerinde lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavda yaklaşık 13 bin görevli öğretmen sınav sürecini takip etti. Saat 08.30'da başladı sınav, 783 okulda ve 4320 sınıf odasında gerçekleştirildi. 12. sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü okulların dışındaki okullarda yapıldı. 19 Mayıs'ta Sofya'nın merkezinde binlerce kişi şarkıcı Dara'yı Eurovision şarkı yarışmasındaki zaferi nedeniyle tebrik etmek için bir araya geldi. Dara Parti adıyla onuruna düzenlenen konserde ses sanatçısı, "Hayalim her zaman insanları bir araya getirmek olmuştur. Hayallerimi gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim," dedi. BNR mikrofonlarına konuşan Dara, "Umarım Eurovision ile attığımız bu adım sadece bir başlangıçtır. Yani kelimenin tam anlamıyla tam bir başlangıçtır ve bundan sonra Bulgaristan'daki sanatçılar için dünya sahnesinin kapılarını gerçekten açacaktır."

0: Biliriz. Biz Bulgarlar çok çalışkan bir milletiz ve biliyorum ki her birimiz milyonlarca iş yapıyoruz. Ayrıca çok da yetenekliyiz. Birlikte, birleştiğimizde dünyayı alt üst edebiliriz ve bunu önümüzdeki yıl Eurovision'a ev sahipliği yapacağız ifadelerini kullandı. Onarım çalışmalarının tamamlandığı Kırcalı'da asma halat köprüsü artık yayaların kullanımına açık. Bundan kısa zaman önce açıklamada bulunan Kırcalı Belediye Başkan Yardımcısı Daniel Delçev, buna paralel olarak şehir merkezini Vazurdenti semtiyle bağlayacak yeni bir köprünün inşa edilmesi projesi de ilerliyor ifadelerini kullandı. Prosedürün yaklaşık 2 ila 2,5 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Ardından nihai taslak hazırlanacak. Yeni köprü, şehirdeki artan araç ve yaya trafiğini karşılamak amacıyla mevcut köprüye benzer boyutlarda olacak. Kırcalı Belediye Başkan Yardımcısı, proje yeni sağlık ve ticari tesislerin inşası da dahil olmak üzere bölgenin gelecekteki gelişimiyle de uyumludur ve bu da insan akışını artıracaktır, dedi. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre sabah saat 06 itibariyle Türkiye yönündeki Kapitan Andreevo sınır kapısında tır yoğunluğu yaşanmaktadır. Romanya sınırında geçiş noktalarında trafik normal seyrederken Rusya Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Yunanistan sınırındaki Rudozem, Zlatugrad, Makaza ve İvailovgrad sınır kapılarından 3,5 tona kadar olan binek otomobiller ve minibüsler geçiş yaparken Kulata, İlinden ve Kapitan Petkovaivo'da sınır kapılarından binek otomobillerin, otobüslerin ve kamyonların geçişine izin verilmektedir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan ile sınır noktalarında da trafik normal seyrediyor. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 38 yangın söndürüldü. Yangında bir vatandaş yaralandı. Gün içerisinde 4 sahte ihbar geldi. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 10 ila 17, Sofya'da 11 derece olacak. Gün içinde ülke genelinde bulutlu hava etkili olurken öğleden sonra yağmur yağacak. Doğu Bulgaristan'da ve dağlarda gök gürültülü yağışlar görülecek. Tuna Ovası'nda ılımlı, yukarı Trakya Ovası'nda ve Struma Vadisi'nde geçici kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ila 27, başkente 22 derece arasında olacak. Karadeniz bölgesinde çok bulutlu ve birçok yerde gök gürültülü yağışlı hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 19-24, deniz suyu sıcaklığı 15 ila 17 derece arasında seyredecek. Dağlarda bulutlu hava seyredecek, öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 14, 2000 metrelerde 7 derece civarında olacak. Cuma günü ülkede yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları 20 ila 25 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
4: Sizin, bizim, hepimizin saati, aile saati programından da merhabalar. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Daniel Delev ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevket Çakır ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere hazırız. Sevgili dinleyiciler, dün Avrupa Obezite ile Mücadele Günü'ydü. Bugünün amacı fazla kilolu ve obez bireylere destek olmak, onların sağlıklı yöntemlerle ve makul sınırlar içinde kilo vermelerine yardımcı olmaktır. Bu durum sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması açısından

açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü aşırı kilo, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan kalp ve damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Obezite ayrıca tip 2 diyabetin ortaya çıkması ve gelişmesi, metabolizma hastalıkları, hipertansiyon, ateroskleroz, eklem hastalıkları ve benzeri rahatsızlıklar içinde önemli bir risk faktörüdür. Bu önemli sorunu bugün Aile Saati programında konu edeceğiz. Endokrinoloji uzmanı doktor Nikolina Radulova'yı konuk ederek ülkedeki durumu değerlendireceğiz. Ve obezitenin özellikle ruh sağlığı üzerindeki etkisini, kilo fazlalığının depresyona davetiye çıkarma riskini konuşacağız. Ne zaman mı? İlk müzik parçamızdan hemen sonra. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, kilo fazlalığı sorunu ve özellikle de obezitenin ruh sağlığı ve depresyonla olan ilişkisini konuşmak üzere aile saatine endokrinoloji uzmanı Doktor Nikolina Radulova'yı konuk ediyoruz. Doktor Radulova'nın iş arkadaşımız Gergana Kirçeva'ya verdiği röportajı dikkatinize sunuyoruz.
1: Всъщност затлъстяването това е една пандемия според данни на СЗО в последните години една
0: тази. Обезита aslında pandemi halini almış bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son yıllarda dünya nüfusunun 1/3'ünde obezite yani aşırı derecede kilo fazlalığı görülmektedir. Obezitenin öğrenciler arasında yaygın olması özellikle endişe vericidir diyen Doktor Radulova, aşırı derecede kilolu olan hastaların toplumda ayrımcılığa maruz kalarak dışlandıklarına ve bu dalgalanmadan dolayı obezite ile depresyon arasında bağlantı olduğundan bahsedildiğine dikkat çekti.
1: Много от пациентите избягват този въпрос. Те виждат, че са тлъстяли.
0: Hastaların büyük bir bölümü bu konudan kaçınıyorlar. Doktora gittiklerinde bile bazen doktor kilo fazlalığından bahsetmeyi uygun bulmuyor. Aslında obezite kişisel bir tercih değil. Kimse obez olmak istemiyor sözlerini kullandı. Endokrinoloji uzmanı kıtlık dönemlerinde hayatta kalabilmek için enerjiyi ve yağı vücutta en verimli şekilde depolamaya yarayan genetik özellikleri ifade eden tutumlu genotip hipotezine işaret ederek insan vücudunun yiyecek bulmanın zor olduğu dönemler için besin depolayacak şekilde yaratıldığını belirtirken günümüzde bu durumun tersine dönmüş olduğunu ve fayda sağlamak yerine zarar vermeye başladığını söyledi.
1: Хората не са длъжни да ходят да работят в селското стопанство, да сеят, има да.
0: İnsanlar artık tarlada ter dökmek, ekip biçmek gibi büyük miktarda enerji isteyen işler yapmak zorunda değil. Şimdi markete gidip istediğimiz türden yiyecek almak çok kolay. Fakat bu yiyecekler her zaman sağlıklı olmuyor. Hareketsiz yaşam tarzı da çok önemli bir etken. Kalori harcanmadığı zaman birikir ve vücutta yağlar şeklinde toplanır. Büyük miktarda yağ oluştuğunda ise yağ dokusu birçok sitokin üreten bir endokrin dokuya dönüşür. Böylece zararlı bir endokrin doku ortaya çıkar dedi.
1: Затлъстяването, то е хронично, комплексно, метаболитно заболяване, което
0: Обезитенин кроник, кармашик ве метаболик бир хасталик олдуну белиртмек герекир. Aslında enerji alımının harcanan enerjiden fazla olması halinde ortaya çıkan aşırı kiloluk durumu sağlığa zarar verir. Yaşam süresini kısaltır ve vücuttaki organ ve sistemlerde sayısı 200'ün üzerinde olan komplikasyona davetiye çıkarır sözlerini kullandı Doktor Radulova. Obezitenin başlı başına kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, dislipidemi ve diyabet için bağımsız bir risk faktörü olduğunu söyleyen Doktor Radulova, kilo fazlalığının sindirim sistemi ve akciğeri kötü yönde etkilediğini, gece uykusu bozukluğuna yol açan endişe verici bir durum olan uyku apnesine yol açtığını vurguladı. Aşırı kiloluğun ayrıca genç insanlarda üreme sorunlarına sebep olduğunu belirten uzman doktor, gerek kadınlarda gerekse de erkeklerde olsun obezitenin beraberinde getirdiği kronik hastalık ve komplikasyonların sonuçta mağlulüğe sebep olduğunu söyledi. Obezitenin depresyonla olan ilişkisine dikkat çeken endokrinoloji uzmanı şöyle konuştu.
1: Депресията и затлъстяването са тясно свързани, формира се една двупосочна връзка, при която
0: депресион и обезите бир-бирине сыкыча bağlıdır. İki yönlü bir ilişki oluşur ve biri diğerini tetikler. Depresyonun nedeni sosyal damgalama olabilir. İkinci veya üçüncü derecede obez olan bir kadın hastamı hatırlıyorum. Kendini ayrımcılığa maruz kalmış hissediyordu. Çalışma çağında olan bu genç kadın işe gidip gelirken otobüse binmekte zorlanıyor. Oturduğunda ise iki yer kaptığı için rahatsız oluyordu. İnsanların kendisini hor görmesinden dolayı ciddi bir depresyon yaşıyordu diye paylaştı uzman. Obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Doktor Radulova, beslenme rejimi ve yaşam tarzında değişiklik olmazsa istenen sonucun elde edilemeyeceğini öne sürerken diyetolog, endokrinolog ve psikolog desteğinin önemini vurguladı. Sözlerine göre kahvaltı çok önemlidir. Öğle ve erken saatte yenilen akşam yemeği de olmalı. Kilo vermek için günlük kalori alımı 500 kalori ile azaltılmalı. Tüketilen gıdalar ise çeşitli olup vitamin, mineral ve karbonhidrat içermelidir. Bağırsak mikrobiyotası, yani vücuttaki bakterilerin önemine işaret eden uzman doktor, mikrobiyota bozukluğunun beslenme ve dolayısıyla kilo problemine neden olabileceğini söyledi.

Öyle de bitkisel gıdalar, sarımsak, soğan, orman meyveleri, çavdar, arpa, baklagiller, tohum ile tahıllar ve elma gibi gıdaların bakteriler için gerekli olan yağ asidi kaynağıdır. Peki değerli dinleyiciler, obezite tanısı nasıl konulur? Gözle görülebilir bir durum olmakla beraber bazı göstergeleri de vardır. Bunlardan biri oldukça iyi bilinen vücut kitle endeksidir. Bu kilonun boyun metre cinsinden karesine oranıdır. Obeziteden söz edebilmek için vücut kitle endeksinin 30'un üzerinde olması gerekir. Bel çevresi de diğer bir göstergedir. Ancak vücut kitle endeksinin 30'un altında olan, buna rağmen obez sayılan kişiler de vardır. Çünkü karın bölgesinde yağ dokusu birikimi olabilir. Bu noktada başka bir gösterge olan bel çevresi devreye girer. Bel çevresi visceral obezitenin varlığını gösterdiği için önemlidir. Erkeklerde bel çevresi 94 santimetreden fazlaysa yüksek risk, 102 santimetreden fazlaysa obezite açısından çok yüksek risk vardır. Kadınlarda ise bel çevresi 80 santimetreden fazlaysa yüksek risk, 88 santimetreden fazla olması durumunda ise çok yüksek risk mevcut olur. Ayda 3 ile 5 kilo arasında kilo vermenin sağlıklı zayıflama olduğunu söyleyen Doktor Radulova, zayıflama ilaçları kullanımının sadece doktorun takdirinde olduğunu vurguladı. İnternette bulunan diyetlerin her zaman doğru ve sağlıklı olmadığını söyleyen doktor, obezite ile mücadelede uzman desteğinin kilit önem taşıdığının altını çizdi.

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayın boyunca açık olacak olan telefon numaralarımızı anons etme zamanı geldi. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Bu telefon numaralarını arayıp bize ulaşabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Her iki hattımız da artık sizin için açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Aile Saati programı sizden gelen mektup, mesaj ve telefonlarla devam ediyor. Hemen gelen bir mektup var. Onunla başlamak istiyorum. Bakalım kim bize nereden neler yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu, ben Silistra ili Duluvo Belediyesi'ne bağlı Oven Köyü'nden yazıyorum. İsmim Gülfidan Galip Dermenci. 20 Mayıs'ta torunum Kuzey'in doğum günü var. Ona sağlıklı, güzel ve mutlu bir çocukluk geçirmesini ve okulunda başarılar diliyorum. 11 yaşını dolduruyor bugün. Annesi Fethiye ve ninesi Gülfidan ve tüm aile onu çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz. Güzel bir türküyle selamlamanızı rica ediyorum diye yazmışlar. Saygılarımla diye belirtmiş. Teşekkür ediyoruz Gülfidan Hanım'a. Bizler de ekipçe Kuzey'in doğum gününü kutluyoruz ve sizin dileklerinize canı gönülden katılıyoruz. Yüzünüzü daima güldürsün Kuzey ve hep böyle hayallerinin peşinde koşsun ve her birini umarım gerçekleştirsin diyoruz. Ve ilk türkümüzü sizler için dinleteceğiz. Ondan önce bir mesaj daha ve ardından güzel türkümüzde sizleri selamlıyor olacağız. Dilek Fevzi bize yazdı. Merhabalar. Sizleri severek dinliyoruz. Radyoda çalan her nota bugün Kalinovo'nun Boymir'den semtinden canım annem, anne annem, Ayşe ve dedem Fahrettin için olsun diye yazmışlar. Onlara sağlık, mutluluk ve kocaman sevgiler gönderiyorum. Torunları Şumen'den Dilek, iyi yayınlar, sağlıcakla kalın diye yazmış. Evet, şimdi burada da torun nene ve dedesini selamlıyor. Ne güzel, böyle radyo aracılığıyla selamlamış olduk. Hadi şimdi Emel Tabağ'ın o güzel sesinden Emine'nin Elleri ince ince işler türküsünü dinleyelim.

0: Bu güzel türkü müziği dinlerken bakalım bizi kim nereden aramış, bağlıyoruz hemen. İyi günler.
1: Tamam, sağ ol. Ben evvel bu sosyal adresinden 4 kişiydi, biz mektup yazardık. Ferhat Patron.

0: falan göründü ama ben sinikayı kaybettim tutulayı. Ben yaşlandım, hastalandım. Şimdi radyoya veremeyim pek ama şimdi vereceğim şimdi. Kabul edeceğim değil mi?
1: Evet evet, buyurun Emine Hanım, geçmiş olsun, dinliyoruz sizi.
0: Tamam tamam, bak şimdi benim torunlarım var şimdi. Birisi Gülen, Gülay, birisi Koray. İkisinin de AKK'ya doğum günleri var. Dün doğum günleri varmış, bana söylemediler. Ben de büyüme haberini aldım. Şimdi onları selamlamak isterim, ikisini de. Onları güzel bir türküyle selamlayın, sevendirin. Koray Razgat'ta okuyor, 10'ye gidiyor. Gönül 8'inciye gidiyor. Araba kursunu bile aldınız geçen günü. Çok sevindiler. Sen de onları güzel bir türküyle sevindiği rica ederim size yavrum. Ben veremiyorum şimdi Sofşer Radyosu'na, çok çok haber.
1: Tabii ki güzel türkümüzle selamlayacağız Emine teyze. Size de selamlar, sevgiler gönderdik. Bugün böyle hep torunları selamlıyoruz. Az önce torun da nene ve dedesini selamladı. Biz de Emine teyzeyi selamlıyoruz. Hem Gülay'ın hem de Koray'ın doğum günlerini kutluyoruz. Onlara sağlık diliyoruz. Emine teyzeye de tabii ki sağlık diliyoruz. Ve böyle birlikte doğum günleri kutlasınlar diyoruz. Bir mesaj okuyorum. Nevin Abdullah bize yazdı. İyi yayınlar Sofya Radyosu çalışanları. Ben İsperih'in Todorovo köyünden Nevin Abdullah. Bugün 20 Mayıs Duluvo'nun Oreşene köyünde oturan canım anacığımın Ayşegül'ün doğum gününü kutluyorum ve dün 19 Mayıs canım agacığımın Nedim'in doğum günüydü. Sağlıklı ve nice mutlu yaşlara canlarım benim. Selamlayanlar torunları Caner, Timur, Nurçin, Nurhayat ve Nurcan, eşi Halit, oğlu Nedim, gelini Hafize, damadı Taner ve dünüşüsü Ayşe. Anacığım sizin devamlı dinleyiciniz, olabilirse Demirciler şarkısıyla selamlarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayınlar ve selamlar demişler. Bizler de buradan doğum günlerinizi kutluyoruz. Ayşegül Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz ve Nedim'in de doğum gününü kutluyoruz. İstediğiniz türküyü hazırladık. Dinletme imkanımız olursa, zamanımız yeterse dinleteceğiz. Ama şimdi yine çok güzel bir türkümüz var. Hemen onu dinletiyoruz. Tüm ekipçe şu anda bizi dinleyen herkese selam gönderiyoruz. Behçet Mustafa söylesin. Güzele bak, güzele desin.

0: Ayla Saati devam ediyor ve bakalım hattımızda kim var, kim bizi nereden arıyor? İyi günler.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sıra sizde. Sizi
1: günler.
0: Tanıyalım. İyi günler.
1: Ahmet Murat, Dolova tarafından.
0: Nasılsınız?
1: Çok çok işin oldu. Yayınla bu öbür dinleyenler nerede kaldı bilmem. Bütün Avustralya bıyıkına yok, radyo başında kimse, telefonlar boş kaldı. Kaçtık kaldım.
0: Buyurun tamam. Ahmet Bey, buyurun.
1: Selamlayayım. Dolova'yın boyu köyünden, Ramazan İbrahim'in Zenemir köyünden, Nevzat-ı Surgar'ı Dinçer Zenemir köyünden. Onu selamlayayım. Bayisoğu'dan diş doktorusunu, Hüseyin doktoruyu, Doktor Bobçef'i, ses tarımızı, İyiden Eva doktorumuz, diş doktorumuz, bereket versin dükkanlığımız, sağ olsa var olsa bir sıradan türkü, sizde de selamlama olsun, Allah başhoşluğu versin, cümlemize hepimiz gittiği yerlere güler yüzle gidelim, güler yüzle dönelim.
0: Amin diyoruz Ahmet Bey, size de Allah sağlık versin ve böyle sizi tanıyan herkes için gelecek sıradaki türkümüz. Ondan önce bir mesaj var ve ardından bakalım belki türkümüzü dinleteceğiz. Eylen Tuncer bize yazdı. Merhaba Bedri abla, iyi günler, iyi yayınlar. Ben Pravda köyünden Eylen. Polkovnik Taslakovo'dan Müzeyyen teyze telefon açtı. Cuma günü doğum günü varmış. Ben de bugün onu candan yürekten sevgilerimle ve saygılarımla sıradaki bir türkü selamlamak istiyorum. Ona sağlık, mutluluk, nice nice uzun ve sağlıklı yıllar diliyorum. Kutlamaya katılanlar, bütün ailesi, yurt dışından olan bütün ailesi ona sağlık diliyorlar. Torunu Varna'da diş doktoru için okuyor. Ona da okulunda başarılar diliyorum. 24 Mayıs bayramını da kutluyorum. Bütün Pravda köyünün öğretmenlerini candan yürekten selamlıyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Hoşça kalın. Gününüz güller ve çiçekler gibi güzel olsun diye yazmış ve bir de bahçeden çiçek fotoğrafı göndermiş Eylen. Sağ olsun. Bizler de o zaman güzel türkümüzü şimdi sizler için dinletiyoruz. Şu anda bizi dinleyen herkese tekrar selam olsun diyoruz. Türkümüzden önce sanırım telefonumuz olacak. Dinleyicimizi bekletmeyelim. Türkümüzü sonra dinletiriz. Hemen aldık. İyi günler. Alo.
2: Alo, iyi günler.
0: Buyurun.
2: İyi günler.
0: Sağ olun. Sizi tanıyalım.
2: Ben İsperik'ten mi sesleneyim? İsperik'ten Vesile anne.
0: Nasılsınız Vesile Hanım?
2: Çok iyiyiz Allah'a şükür. Bugün doğum günü var. 75 yaşını bitiriyorum.
0: Maşallah. Evet.
2: Evet. Ya. Çok memnunum. Çoğu çocuk kesici geldi. Pasta kestik. Hediyeler geldi. Allah razı olsun. Türkiye'den yeğenim var. Ablamın kızı Mütediye. O da bizimle beraber. Onları hepsini selamlıyorum. Kendimi de selamlıyorum. Sıradaki türküyle çok şükür. Bugünümüze. Allah razı olsun. Bugüne geldik. İyi günler sana.
0: Teşekkür ettik. Ederim. Teşekkür ettik Vesile Hanım. Biz de sizin doğum gününüzü kutluyoruz. Biz baştan ilk önce sizi selamlıyoruz ve sonra böyle tüm ailenizi selamlıyoruz. Ne güzel, demek ki çok güzel bir doğum günü geçiriyorsunuz. Vesile Hanım, size sağlık diliyoruz ve böyle hep neşeli olun. Yüzünüz, kalbiniz daima gülsün diyoruz. Ve şimdi güzel türkümüzü sizler için dinletiyoruz. Vasfiye Şaban söylüyor. Şu dağlardan gece geçtim diyor.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Kıymet Coşkun bize yazdı. Selam olsun tüm çalışanlara. Todor İkonomova'ya geldik. Köyüme buradan Semiha Cevat'ın doğum günü. Ona sağlık, mutluluk diliyorum. Sizlere de selamlar olsun diye yazmış Kıymet Hanım. Bizler de Semiha Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Ona sağlık diliyoruz. Kıymet Hanım tabii ki size de yazan elleriniz dert görmesin dedik. Melat Ferhat çiçek bahçesinden böyle çiçek fotoğrafları göndermiş ve bir de mesaj düşmüş. İyi günler, iyi yayınlar cümlenize. Bu sabah programınıza 1000 puan yolluyorum. Bize bu türküleri bırakanlara Allah'ım uzun ömürler versin. Dünyadan göçenlere nur içinde yatsınlar. İnşallah hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi ki varsınız diye yazmış Melat Hanım. Evet, bu sabah Şevki Çakır, Mümin Ali, Mümin Alef'in o güzel türküleriyle çok güzel bir konser hazırlamıştı. Onu dinlettik. Hadi o zaman bir telefonumuz var. Hemen alıyoruz. İyi günler. Alo. Alo. Buyurun, sıra sizde.
1: Alo.
0: Evet, buyurun. Sıra sizde.
1: Bedri abla.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Ben adım Leyla.
0: Hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz Leyla Hanım?
1: Seullu benden.
0: Evet, buyurun.
1: Annemin bugün doğum günü var.
0: Evet. İsmi?
1: İsmi Mirem, isteye konuşma artık ona veriyorum.
0: Tamam, verin bakalım. Mirem Hanım, doğum gününüz kutlu olsun.
2: Selam Bedriye.
0: Aleyküm selam.
2: İyi günler.
0: Sağ olun, doğum gününüz kutlu olsun. Allah size sağlık, sıhhat versin.
2: Allah razı olsun yavrum. Ben 80 yatıyorum. 86 yaşından ben ayın 20'sinde rol döndürdüm.
0: Doğum gününüz var. 86 yaşını doldurdunuz.

sıradaki türkümüz sizler için de gelecek ve az önce Nevin Abdullah'ın mesajında istediği türküyü Ayşegül Hanım ve Nedim Bey başta olmak üzere şu anda bizi dinleyen herkes için dinleteceğiz. Gülten Dransaliyeva söyleyecek bu türkümüzü. Razgrad'ın Ezerçeköy'ünden olup şu anda İstanbul'da yaşıyor kendisi. Şevket Çakır'ın verdiği bilgileri aktardım. Demirciler Demir Döver, Tunç Olur türküsünü dinletiyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Başbakan, Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı ve Pentagon Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Başbakan Rumer Radev, kamu yönetiminde personel azaltımı analiz sonrası yapılacak dedi. Kayıtlar Ajansı İcra Müdürü görevden alınacak. Emekli maaşları resmi tatillerden önce ödenecek. Şimdi haberler. Betya'nın aktardığı üzere bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının başında açıklamada bulunan Başbakan Rumer Radev, Amerikan tarafının ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın ve tankerlerin Sofya'daki Vasilevski Havalimanı'ndaki kalış süresinin uzatılmasını talep etmesini beklediğini söyledi. Uçaklar, Jelyaskov hükümetinin izniyle ve Mayıs ayının sonuna kadar konuşlandırılmıştır. Hatırlatmasında bulunan Radev, 20 Mayıs günü önce ABD Savunma Bakanı Pete Hexton ile ardından da ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptığı görüşmede Bulgaristan vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaretleri için vize uygulamasının kaldırılması konusunu gündeme getirdiğini öne süren Başbakan, bu konunun acilen ele alınmasını bekliyorum dedi. Bakanlar Kurulu toplantısının başında devlet memuru sayısının azaltılması ve kamu yönetiminde planlanan değişikliklere değinen Başbakan Radev, kamu kurumlarında kapsamlı analiz yapılmadan personel azaltımına gidilmeyeceğini açıkladı. Radev, idari kapasite kaybına yol açacak toplu işten çıkarmalar olmayacağını açıkça ifade etmek istiyorum. Hangi görevlerin birbirini tekrar ettiği, hangilerinin artık güncellendiğini yitirdiğini ve hangilerin ne zaman otomasyon ve dijitalleşme kapsamına alınabileceği belirlenmeden personel azaltımı ve yeniden yapılandırma yapılmayacak sözlerini kullandı. İşlevleri örtüşen ajans ve müdürlüklerin birleştirilmesi ve gereksiz birimlerin kapatılması planlanıyor. Hükümete bağlı İdari Reform Konseyi'ne Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galev Donev başkanlık edecek. Donev birkaç gün önce yaptığı açıklamada 1 Eylül'den itibaren devlet yönetimindeki maaş giderlerinin %10 azaltılacağını ancak çalışanların maaşlarında kesintiye gidilmeyeceğini belirtmişti. Adalet Bakanı Nikolay Naydenov'un açıkladığı üzere Daniela Miteva, kurumda tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Kayıtlar Ajansı İcra Müdürlüğü görevinden alınacak. Naydenov, ajansın mali durumunun karmakarışık olduğunu, varlıkların yanlış muhasebeleştirildiğini ve kamu ihalelerinde kalıcı zafiyetler tespit edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Nikolay Naydenov, Başbakan Rumer Radev'e Kayıtlar Ajansı'nın durumuna ilişkin hazırlanan raporu sunduğunu bildirdi. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR muhabiri Svetlana Stoyanova'nın bildirdiği üzere emeklilik ve sosyal güvenlik hizmet süresi yönetmenliğindeki değişikliklere göre emekli maaşı ödemeleri hızlandırılacak ve ödeme tarihinin resmi tatile denk gelmesi durumunda gecikmeye izin verilmeyecektir. Ayın 7'si veya 20'sine denk gelen emekli maaşı ödeme tarihlerinin resmi tatil ya da hafta sonuna rastlaması halinde gecikme yaşanmaması için emekliler ödemelerini bir önceki iş gününde alacak. Şimdiye kadar ödeme tarihinin cumartesi veya pazar gününe ya da resmi tatile denk gelmesi durumunda ödemeler sonraki ilk iş gününde erteleniyordu.

Başbakan Rumeyra Dev perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede Bulgaristan vatandaşları kaliteli gıdayı hak ediyor. Şeffaf ve mantıklı fiyatlandırma süreçlerini hak ediyorlar açıklamasında bulundu. Bu toplantı hükümetin fiyat artışlarını sınırlamak ve fiyatlandırmada şeffaflığı artırmak için önlemler formüle etme ve uygulama konusundaki genel yaklaşımının bir parçası olarak gerçekleşti. Yasaların Alman uygulamalarından esinlenerek oluşturulduğunu açıklayan Başbakan, Almanya'dan ne daha fazlasını ne de daha azını istiyoruz. Almanya'da olduğu gibi biz de ülkemizde bu sürecin netleştirilmesini istiyoruz dedi. Perakende sektörünün temsilcilerine hitap eden Başbakan Rumeyra Dev, eminim ki hepimiz kendi rolümüzün farkındasınız ve çeşitli nedenlerle azalan satın alma gücünün yaşandığı bu zorlu dönemde Bulgaristan vatandaşlarına karşı sosyal sorumluluk üstlenmeye hazırsınız ifadelerini kullandı. Rumeyra Dev hükümetinin yüksek fiyatlara karşı hazırladığı yeni yasal düzenlemeler, Üçlü İşbirliği Ulusal Konseyi toplantısında işverenlerle sendikaları karşı karşıya getirdi. İş dünyası düzenlemelere mevcut halleriyle destek vermeyeceklerini belirtirken, adil fiyat gibi net olmayan kavramların tüketicilere somut fayda sağlamaktan çok ilave idari yük oluşturabileceği uyarısında bulundu. Sendika temsilcileri ise Halk Meclisi'ne ilerici Bulgaristan tarafından sunulan iki yasa tasarısına destek verdi. Söz konusu tasarılar rekabeti koruma yasasıyla tüketiciyi koruma yasasında değişiklik yapılmasını öngörüyor. Betya'nın haberine göre yasa tasarılarının amacı spekülasyon, haksız yüksek kar marjları veya tüketicilere zarar veren piyasa davranışlarına ilişkin şüpheler ortaya çıktığında devletin müdahale araçlarını artırmaktır. Mesut Erdinç Ruşi, Turizm Bakanı olarak göreve gelen İlin Dimitrov'un yerine ilerici Bulgaristan listesinden milletvekili olarak yemin etti. Betya'nın bildirdiği üzere Ruşit, Varna'dan milletvekili olarak parlamentoya girdi. Oturumun başında Halk Meclisi Başkanı Mikhayla Dotsuva, bugünden itibaren biyometrik verilerle oy kullanacağız ve kayıt yaptıracağız sözlerini kullandı. Parlamentoda çoğunluk, muhalefetin sunduğu dinleme ve geçici komisyon kurulması önerilerini reddetti. Milletvekilleri Vazrajdane Partisi'nin Karadeniz kıyısında faaliyet gösteren Ukraynalı bir suç örgütüne ilişkin İçişleri Bakanı'nın dinlenmesi talebini de kabul etmedi. Halk Meclisi ayrıca Prodoljam ve Promyanata Partisi'nin yargı sistemindeki en çok dile getirilen nüfus ağırlarıyla ilgili gerekçeleri açıklığa kavuşturmak için yeni bir geçici komisyon kurulması önerisini de reddetti. Bulgaristan'da 783 okulda bugün 20 Mayıs'ta 12. sınıf öğrencileri için Bulgar Dili ve Edebiyatı dersinden lise bitirme devlet sınavı yapıldı. 53 binin üzerinde lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavda yaklaşık 13 bin görevli öğretmen sınav sürecini takip etti. Saat 08.30'da başladı sınav, 783 okulda ve 4320 sınıf odasında gerçekleştirildi. 12. sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü okulların dışındaki okullarda yapıldı. 19 Mayıs'ta Sofya'nın merkezinde binlerce kişi şarkıcı Dara'yı Eurovision şarkı yarışmasındaki zaferi nedeniyle tebrik etmek için bir araya geldi. Dara Parti adıyla onuruna düzenlenen konserde ses sanatçısı, "Hayalim her zaman insanları bir araya getirmek olmuştur. Hayallerimi gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim," dedi. BNR mikrofonlarına konuşan Dara, "Umarım Eurovision ile attığımız bu adım sadece bir başlangıçtır. Yani kelimenin tam anlamıyla tam bir başlangıçtır ve bundan sonra Bulgaristan'daki sanatçılar için dünya sahnesinin kapılarını gerçekleştirdik."

0: Ten açabiliriz. Biz Bulgarlar çok çalışkan bir milletiz ve biliyorum ki her birimiz milyonlarca iş yapıyoruz. Ayrıca çok da yetenekliyiz. Birlikte, birleştiğimizde dünyayı alt üst edebiliriz ve bunu önümüzdeki yıl Eurovision'a ev sahipliği yapacağız ifadelerini kullandı. Onarım çalışmalarının tamamlandığı Kırcalı'da asma halat köprüsü artık yayaların kullanımına açık. Bundan kısa zaman önce açıklamada bulunan Kırcalı Belediye Başkan Yardımcısı Daniel Delçev, buna paralel olarak şehir merkezini Vazurdenti semtiyle bağlayacak yeni bir köprünün inşa edilmesi projesi de ilerliyor ifadelerini kullandı. Prosedürün yaklaşık 2 ila 2,5 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Ardından nihai taslak hazırlanacak. Yeni köprü şehirdeki artan araç ve yaya trafiğini karşılamak amacıyla mevcut köprüye benzer boyutlarda olacak. Kırcalı Belediye Başkan Yardımcısı, proje yeni sağlık ve ticari tesislerin inşası da dahil olmak üzere bölgenin gelecekteki gelişimiyle de uyumludur ve bu da insan akışını artıracaktır, dedi. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre sabah saat 06 itibariyle Türkiye yönündeki Kapitan Andreevo sınır kapısında tır yoğunluğu yaşanmaktadır. Romanya sınırında geçiş noktalarında trafik normal seyrederken Rusya Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Yunanistan sınırındaki Rudozem, Zlatugrad, Makaza ve İvailovgrad sınır kapılarından 3,5 tona kadar olan binek otomobiller ve minibüsler geçiş yaparken Kulata, İlinden ve Kapitan Petkovaivo'da sınır kapılarından binek otomobillerin, otobüslerin ve kamyonların geçişine izin verilmektedir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan ile sınır noktalarında da trafik normal seyrediyor. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 38 yangın söndürüldü. Yangında bir vatandaş yaralandı. Gün içerisinde 4 sahte ihbar geldi. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 10 ila 17, Sofya'da 11 derece olacak. Gün içinde ülke genelinde bulutlu hava etkili olurken öğleden sonra yağmur yağacak. Doğu Bulgaristan'da ve dağlarda gök gürültülü yağışlar görülecek. Tuna Ovası'nda ılımlı, yukarı Trakya Ovası'nda ve Struma Vadisi'nde geçici kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ila 27, başkente 22 derece arasında olacak. Karadeniz bölgesinde çok bulutlu ve birçok yerde gök gürültülü yağışlı hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 19-24, deniz suyu sıcaklığı 15 ila 17 derece arasında seyredecek. Dağlarda bulutlu hava seyredecek, öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 14, 2000 metrelerde 7 derece civarında olacak. Cuma günü ülkede yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları 20 ila 25 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide ses yönetmeni arkadaşımız Biliana Harizanova ile çalışıyoruz bu akşam. Onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, Razgrad'da Makbul İbrahim Paşa Camii için kalıcı yönetim modeli arayışının sürdüğünü belirterek konu hakkında detaylar paylaşacağız. Ayrıca Osmanlı tarihi, kadim ve eşsiz caminin tarihçesi hakkında ilginç bilgilerle huzurunuzda olacağız. Şimdi bir şarkı arası ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

Değerli dinleyiciler, Razgrad Valiliği basın merkezi tarafından bildirildiği üzere Makbul İbrahim Paşa Camii'nin yönetimi ve bakımına yönelik sürdürülebilir bir çözüm bulunması için harekete geçildi. Yapının ulusal öneme sahip taşınmaz kültürel varlık statüsünde ülkenin en önemli kültürel miras anıtlarından biri olduğu vurgulandı. Caminin restorasyon çalışmalarının Eylül 2024'te tamamlanmış ve 19 Mayıs 2025 tarihinde resmi olarak hizmete açılmış olmasına rağmen hali hazırda yapının yönetimi, işleyişi ve bakımına ilişkin kalıcı bir model olmaması eserin normal işleyişi ve uzun vadeli korunması açısından risk oluşturmaktadır. Edinilen bilgilere göre son 2 ay içerisinde yapının mevcut durumunun tespiti için incelemeler yapıldı.

ve kurumlar arası komisyon oluşturuldu. Neticede ağırlıklı olarak nemden kaynaklı sorunlar ve garanti süresi içerisinde meydana gelen kusurlar saptandı. Söz konusu kusurların giderilmesi için yüklenici firmaya bildirimde bulunuldu. Aynı zamanda ısıtma, soğutma, nem kontrolü, güvenlik, video gözetim ve yangın alarm sistemlerinin bakımına ilişkin talimatlar talep edildi. Caminin çevresindeki yeşil alanların bakımına yönelik Razgrad Belediyesi ve belediye işletmesi Parkstroy ile koordinasyon sağlandı. Razgrad Valiliği benzer ölçekte bir yapının uzun vadeli yönetimi için ne gereken uzmanlığa ne de yeterli mali kaynağa sahip olduğunu vurguladı. Caminin bakımı için elektrik, ısıtma, soğutma, güvenlik, video gözetim, yangın alarm sistemleri, temizlik, sigorta ve diğer hizmetler için sürekli finansman gerektiği belirtildi. Bu nedenle valilik tarafından yapının yönetiminin hangi yetkili kuruma ve hangi mekanizma çerçevesinde devredilmesi gerektiğine ilişkin talimat talebiyle Bakanlar Kurulu'na resmi başvuruda bulunuldu. Bakanlar Kurulu konuyla ilgili Kültür Bakanlığı'na resmi yazı gönderirken mektubun bir örneği Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Razgrad Valiliği'ne de iletildi. Yazıda ulusal öneme sahip kültürel miras niteliğinde bir yapının yönetiminin özel uzmanlık gerektirmesi nedeniyle Kültür Bakanlığı'nın yetki alanına girdiği belirtildi. Kültür Bakanlığı'ndan Razgrad Valisi ile koordinasyon içinde caminin yönetimi ve işletilmesine yönelik profesyonel ve sürdürülebilir bir model geliştirmesi için gerekli adımları atması, ihtiyaç halinde ise Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile koordinasyon sağlaması istendi. Razgrad Valiliği Makbul İbrahim Paşa Camii'nin Razgrad'ın kültürel ve toplumsal yaşamının bir parçası olarak korunmasını ve erişilebilirliğini garanti altına alacak açık, profesyonel ve mali açıdan güvence altına alınmış bir çözüm konusunda ısrarcı olmaya devam edeceklerini belirtti. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından caminin tarihi dokusu ve özgün mimari özellikleri yeniden gün yüzüne çıkarılarak yapının kültürel mirasının korunmasına yönelik modern teknolojilerle donatıldığı kaydedildi.

Sevgili dinleyiciler, şimdi Osmanlı tarihi kadim ve eşsiz caminin tarihçesine bir göz atalım. İbrahim Paşa veya Makbul, Maktul İbrahim Paşa adıyla bilinen cami, Balkanlarda Osmanlı dönemine ait ayakta kalmış Deli Orman'ın kalbindeki bu cami, Balkanlardaki üçüncü en büyük camidir. Kanuni Sultan Süleyman devrinin sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa hayratlığına dahildir. Caminin inşaatı 1530-1535 yıllarında İbrahim Paşa tarafından başlatılmıştır. İbrahim Paşa'nın vefatından sonra caminin inşaatı durdurmuştur. 1616 yılında Mahmut Paşa tarafından inşaatı tamamlanan cami ibadete açılmıştır. İbrahim Paşa Camii klasik Türk mimarisinin en güzel eserlerinden biridir. Cami dış görünüşüyle dikkat çekmektedir. Razgrad Bölge Tarih Müzesi Müdürü Galena Radoslavova caminin tarihiyle ilgili radyomuza bilgi vermişti. İbrahim Paşa Camii Balkan Yarımadası'nda üçüncü büyüklükteki camidir. Razgrad'ın tam merkezinde yer alan yapı Osmanlı mimarisinin muhteşem bir örneği olarak günümüze kadar gelmiştir. Sofya, Kiril ve Metodi Milli Kütüphanesi'nin Osmanlı ve Şarkiyat bölümünde korunan arşivlere göre cami 1600 yılına kadar faaliyette kalmış. Ondan sonra bilinmedik nedenlerden dolayı cami temellerine kadar yıkılmış. Makbul İbrahim Paşa'nın kurduğu eski caminin temellerine ilk olarak 1986 yılı arkeolojik kazılarda rastlanır. Tarihçi Zlatka Geneva'nın kazıları camiyi eski haline dönüştürme çalışmaları bağlamında gerçekleşiyormuş. 2001 yılında yeni arkeolojik kazılar yapılır ve tam cami girişinde eski caminin izlerine rastlayan bulgular elde edilir. 1616-1617 yılında eski cami temelleri üzerine yeni cami kurulur. Bugün Razgrad Meydanı'nda yer alan ve adına İbrahim Paşa verilen cami işte bu tarihten kalmıştır diyor Galena Radoslavova. Camide toplam 50 pencere var. Müslümanların kutsal saydıkları kuşlar içinde 50 kuşluk yapılmış. Kurşun kaplamalı kubbenin çapı 48 metre, uzunluğu ise 16 metredir. Yontulmuş taşlardan yapılan minare ise güzel detaylarıyla dikkat çekiyor. Taş minare çok güzel. Cami 1980'li yılların ortasında kapatılmış. Caminin iç kesimlerinde duvar süslemelerin restorasyonu ve arkeolojik kazılar amacıyla kapatılan cami bir daha da açılmamış dedi Razgrad Bölge Tarih Müzesi Müdürü Galena Radoslavova.

0: Böylece günün geçirdikleri programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Aile Saati programı sizden gelen mektup, mesaj ve telefonlarla devam ediyor. Hemen gelen bir mektup var. Onunla başlamak istiyorum. Bakalım kim bize nereden neler yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu, ben Silistra İli, Dulvo Belediyesi'ne bağlı Oven Köyü'nden yazıyorum. İsmim Gülfidan Galip Dermenci. 20 Mayıs'ta torunum Kuzey'in doğum günü var. Ona sağlıklı, güzel ve mutlu bir çocukluk geçirmesini ve okulunda başarılar diliyorum. 11 yaşını dolduruyor bugün. Annesi Fethiye ve ninesi Gülfidan ve tüm aile onu çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz. Güzel bir türküyle selamlamanızı rica ediyorum diye yazmışlar. Saygılarımla diye belirtmiş. Teşekkür ediyoruz Gülfidan Hanım'a. Bizler de ekipçe Kuzey'in doğum gününü kutluyoruz ve sizin dileklerinize canı gönülden katılıyoruz. Yüzünüzü daima güldürsün Kuzey ve hep böyle hayallerinin peşinde koşsun ve her birini umarım gerçekleştirsin diyoruz. Ve ilk türkümüzü sizler için dinleteceğiz. Ondan önce bir mesaj daha ve ardından güzel türkümüzde sizleri selamlıyor olacağız. Dilek Fevzi bize yazdı. Merhabalar, sizleri severek dinliyoruz. Radyoda çalan her nota bugün Kalinovo'nun Boymir'den semtinden canım annem, anne annem, Ayşe ve dedem Fahrettin için olsun diye yazmışlar. Onlara sağlık, mutluluk ve kocaman sevgiler gönderiyorum. Torunları Şumen'den Dilek, iyi yayınlar, sağlıcakla kalın diye yazmış. Evet, şimdi burada da torun nene ve dedesini selamlıyor. Ne güzel, böyle radyo aracılığıyla selamlamış olduk. Hadi şimdi Emel Tabağ'ın o güzel sesinden Emine'nin Elleri ince ince işler türküsünü dinleyelim.

0: İyi günler.
1: Tamam, sağ ol. Ben evvel bu sosyal adresden 4 kişiydi biz mektup yazardık. Hadi Ferhat Patron gününde ama ben şimdi kaybettim pusulayı. Ben yaşlandım, hastalandım. Şimdi radyoya veremeyim pek ama de şimdi vereceğim şimdi. Kabul edeceğim değil mi?
0: Evet evet, buyurun Emine Hanım, geçmiş olsun, dinliyoruz sizi.
1: Tamam tamam, bak şimdi benim torunlarım var, şimdi birisi Gülen, birisi Koray. İkisinin de AKK'ya doğum günleri var. Dün doğum günleri varmış, bana söylemediler. Ben de düğün haberlerini aldım. Şimdi onları selamlamak isterim, ikisini de. Onları güzel bir türküyle selamlayın, sevendirin. Koray Razgat'ta okuyor, onun yeri Gönül 8'inciye gidiyor. Fezik'te araba kursunu bile almış geçen günü. Çok sevindiler. Sen de onları güzel bir yüküyle sevindiği rica ederim size yavrum. Ben veremiyorum şimdi sosyal adresine çok çok haber.
0: Tabii ki güzel türkümüzle selamlayacağız Emine teyze. Size de selamlar, sevgiler gönderdik. Bugün böyle hep torunları selamlıyoruz. Az önce torun da nene ve dedesini selamladı. Biz de Emine teyzeyi selamlıyoruz. Hem Gülay'ın hem de Koray'ın doğum günlerini kutluyoruz. Onlara sağlık diliyoruz. Emine teyzeye de tabii ki sağlık diliyoruz. Ve böyle birlikte doğum günleri kutlasınlar diyoruz. Bir mesaj okuyorum. Nevin Abdullah bize yazdı. İyi yayınlar Sofya Radyosu çalışanları. Ben İsperih'in Todorovo köyünden Nevin Abdullah. Bugün 20 Mayıs. Duluvo'nun Oreşene köyünde oturan canım anacığımın Ayşegül'ün doğum gününü kutluyorum ve dün 19 Mayıs canım agacığımın Nedim'in doğum günüydü. Sağlıklı ve nice mutlu yaşlara canlarım benim. Selamlayanlar torunları Caner, Timur, Nurçin, Nurhayat ve Nurcan, eşi Halit, oğlu Nedim, gelini Hafize, damadı Taner ve dünüşüsü Ayşe. Anacığım sizin devamlı dinleyiciniz olabilirse Demirciler şarkısıyla selamlarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayınlar ve selamlar demişler. Bizler de buradan doğum günlerinizi kutluyoruz. Ayşegül Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz ve Nedim'in de doğum gününü kutluyoruz. İstediğiniz türküyü hazırladık. Dinletme imkanımız olursa, zamanımız yeterse dinleteceğiz. Ama şimdi yine çok güzel bir türkümüz var. Hemen onu dinletiyoruz. Tüm ekipçe şu anda bizi dinleyen herkese selam gönderiyoruz. Behçet Mustafa söylesin. Güzele bak, güzele desin.

0: Aile saati devam ediyor ve bakalım hattımızda kim var, kim bizi nereden arıyor. İyi günler.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sıra sizde.
1: İyi
0: Sizi
1: günler.
0: tanıyalım. İyi günler.
1: Ahmet Murat, Dolu tarafından.
0: Nasılsınız?
1: Çok çok şen oldu. Yayınlık bu öbür dinleyenler nerede kaldı bilmem. Bütün Avustralya bıyıkına yok, radyo başında kimse, telefonlar boş kaldı. Kaçtım kaldım.
0: Buyurun tamam. Ahmet Bey, buyurun.
1: Selamlayayım. Dolu'nun boyu köyünden, Ramazan İbrahim'in Zenemir köyünden, Nevzat-ı Surgar'ı Dinçer Zenemir köyünden. Onu selamlayayım. Bayisoğu'dan diş doktorusunu, Hüseyin doktoruyu, Doktor Bobçef'i, ses tarımızı, İyiden Eva doktorumuz, diş doktorumuz, bereket versin dükkanlığımız, sağ olsun da var olsun, bir sıradan Türk'ü. Sizde de selamlama olsun. Allah başhoşluğu versin. Cümlemiz hepimiz gittiği yerlere güler yüzle gidelim. Güler yüzle dönelim.
0: Amin diyoruz Ahmet Bey. Size de Allah sağlık versin. Ve böyle sizi tanıyan herkes için gelecek sıradaki türkümüz. Ondan önce bir mesaj var ve ardından bakalım belki türkümüzü dinleteceğiz. Eylen Tuncer bize yazdı. Merhaba Bedri abla, iyi günler, iyi yayınlar. Ben Pravda köyünden Eylen. Polkovnik Taslakovo'dan Müzeyyen teyze telefon açtı. Cuma günü doğum günü varmış. Ben de bugün onu candan yürekten sevgilerimle ve saygılarımla sıradaki bir türküyle selamlamak istiyorum. Ona sağlık, mutluluk, nice nice uzun ve sağlıklı yıllar diliyorum. Kutlamaya katılanlar, bütün ailesi, yurt dışından olan bütün ailesi ona sağlık diliyorlar. Torunu Varna'da diş doktoru için okuyor. Ona da okulunda başarılar diliyorum. 24 Mayıs bayramını da kutluyorum. Bütün Pravda köyünün öğretmenlerini candan yürekten selamlıyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Hoşça kalın. Gününüz güller ve çiçekler gibi güzel olsun diye yazmış ve bir de bahçeden çiçek fotoğrafı göndermiş Eylen. Sağ olsun. Bizler de o zaman güzel türkümüzü şimdi sizler için dinletiyoruz. Şu anda bizi dinleyen herkese tekrar selam olsun diyoruz. Türkümüzden önce sanırım telefonumuz olacak. Dinleyicimizi bekletmeyelim. Türkümüzü sonra dinletiriz. Hemen aldık. İyi günler. Alo.
2: Alo, iyi günler.
0: Buyurun.
2: İyi günler.
0: Sağ olun. Sizi tanıyalım.
2: Ben İsperik'ten mi sesleneyim? İsperik'ten Vesile anne.
0: Nasılsınız Vesile Hanım?
2: Çok iyiyiz Allah'a şükür. Bugün doğum günü var. 75 yaşını bitiriyorum.
0: Maşallah. Evet.
2: Evet. Ya. Çok memnunum. Çoğu çocuk kesici geldi. Pasta kestik. Hediyeler geldi. Allah razı olsun. Türkiye'den yeğenim var. Ablamın kızı Mütediye. O da bizimle beraber. Onları hepsini selamlıyorum. Kendimi de selamlıyorum. Sıradaki türküyle çok şükür. Bugünümüze. Allah razı olsun. Bugüne geldik. İyi günler sana.
0: Teşekkür ettik. Ederim. Teşekkür ettik Vesile Hanım. Biz de sizin doğum gününüzü kutluyoruz. Biz baştan ilk önce sizi selamlıyoruz ve sonra böyle tüm ailenizi selamlıyoruz. Ne güzel, demek ki çok güzel bir doğum günü geçiriyorsunuz. Vesile Hanım, size sağlık diliyoruz ve böyle hep neşeli olun. Yüzünüz, kalbiniz daima gülsün diyoruz. Ve şimdi güzel türkümüzü sizler için dinletiyoruz. Vasfiye Şaban söylüyor. Şu dağlardan gece geçtim diyor.

0: Ben sazlarla devam ediyorum. Kıymet Coşkun bize yazdı. Selam olsun tüm çalışanlara. Todor İkonomovo'ya geldik. Köyüme buradan Semiha Cevat'ın doğum günü. Ona sağlık, mutluluk diliyorum. Sizlere de selamlar olsun diye yazmış Kıymet Hanım. Bizler de Semiha Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Ona sağlık diliyoruz. Kıymet Hanım tabii ki size de yazan elleriniz dert görmesin dedik. Melat Ferhat çiçek bahçesinden böyle çiçek fotoğrafları göndermiş ve bir de mesaj düşmüş. İyi günler, iyi yayınlar cümlenize. Bu sabah programınıza 1000 puan yolluyorum. Bize bu türküleri bırakanlara Allah'ım uzun ömürler versin. Dünyadan göçenlere nur içinde yatsınlar. İnşallah hoşça kalın, sağlıkla kalın, iyi ki varsınız diye yazmış Melat Hanım. Evet, bu sabah Şevki Çakır, Mümin Ali, Mümin Aleyf'in o güzel türküleriyle çok güzel bir konser hazırlamıştı. Onu dinlettik. E hadi o zaman bir telefonumuz var, hemen alıyoruz. İyi günler. Alo. Alo, buyurun, sıra sizde.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sıra sizde.
1: Bedri abla.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Benim adım Leyla.
0: Hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz Leyla Hanım?
1: Seul'u ben de.
0: Evet, buyurun.
1: Annemin bugün doğum günü var.
0: Evet. İsmi?
1: İsmi Mirem isteye konuşmazdık, ona veriyorum.
0: Tamam, verin bakalım. Mirem Hanım, doğum gününüz kutlu olsun.
1: Selam Bedriye.
0: Aleyküm selam.
1: İyi günler.
0: Sağ olun, doğum gününüz kutlu olsun. Allah size sağlık, sıhhat versin.
1: Allah razı olsun yavrum. Ben 80 atıyorum. 86 yaşından ben ayın 20'sinde rolden dedim ben.
0: Doğum gününüz var, 86 yaşını doldurdunuz. Allah size sağlık versin. Mirem
1: amin.
0: Hanım.
1: Amin yavrum. Çok yaşayın, çok sevineyim, çok.

0: Ve Okoş Köyü'nden Aleyna şu anda hattımızda. Hemen alıyoruz. İyi günler.
1: Ve Meyra.
2: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: İstiyoruz Okoş'tan Aynur Hanım'ı selamlamaya. Hep radyoyu o açıyor, bir kere de biz onu selamlamaya karar verdik ve onu aradık.
0: Ne güzel, evet, çok güzel bir karar almışsınız hep birlikte. Bir de bugün tahminimce okullar bugün tatil olduğu için birlikte dinliyorsunuz.
2: Evet.
0: Programımızı, evet. Peki hep Aynur Hanım arıyor böyle, sizleri selamlıyor. Sizler neler dilemek istersiniz Aynur Hanım'a?
2: Hep bol bol arasın, bol bol selam versin, radyoyun neşesi sensin diyoruz.
0: Ne güzel, böyle manalı da oldu. Tamam Aleyna Hanım, teşekkür ettik. Bizler
1: Meyra Hanım, Meyra.
2: Meyra ve Aleyna arıyor.
0: Ha, tamam oldu. Selam olsun sizlere. Şu anda orada olan herkese selam gönderiyoruz. Sıradaki türkümüzle sizleri selamladık. Aradığınız için teşekkür ediyoruz. Ve bir mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Serkan Selaydin bize yazmış. Merhabalar Bedri abla, ben Gulamova'dan Serkan Sevdet. Biz bugün okulda değiliz. Dinliyoruz sizleri. Ben öğretmenlerimi selamlamak istiyorum. Samuel'da okuyorum. 3. sınıfa gidiyorum. Sıradaki türkü bütün öğretmenlere gitsin, müdüre gitsin, yardımcı personele gitsin. Bir de babam Sevdet akşam sabah Varna'ya işe arabasıyla gidiyor. Kendisi inşaatta çalışıyor. Vesile anneme gitsin sıradaki türkü. Sevgilerimle Serkan diye yazmış. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek ve az önce Nevin Abdullah'ın mesajında istediği türküyü Ayşegül Hanım ve Nedim Bey başta olmak üzere şu anda bizi dinleyen herkes için dinleteceğiz. Gülten Dransaliyeva söyleyecek bu türkü.

Razgrad'ın Ezerçe köyünden olup şu anda İstanbul'da yaşıyor kendisi. Şevket Çakır'ın verdiği bilgileri aktardım. Demirciler demir döver. Tunç Olur türküsünü dinletiyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugün de bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Adem Bayraktar'ın söylediği "Yüksek yüksek tepelere er kurmasınlar" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.